0: Odessa diyor.
1: Odessa diyor ki kadınım sapa jora çapa kulyana minyutu.
0: Sapa klika yopetra kabar. Kırta wangel kami.
2: Ala dulu.
3: Ala dulu ne?
0: Ne istedir ya? Lagungel